0: clinic ne witi wakuikika.
1: Baito FM, mengo kenda na ile katono ita.